da digeriya Bitir sa venegera bavo Dilu mele kilez Xiskin giri Weku jiyana wi Di kırıka wi da mabu Awrek li dayika diluvan beda Hatina bavo kirsin Le dayika diluvan nikani bersiv bida Le dile mendale mine şirin Di singa wi da Mina tayreki Di tahmesin da Bişi dandına destin Xayin biçuk Awrin xayin tuş Heviye ke mezin xistibu dile dayika Jarek de jidiye xwara ku yadeh

قلتني بكل بتك بمالا دعوتا يا أهو أهو أسلي بس يا أخي ولا

Radio Veng. Radio Veng.

0: Reklamlar.
1: Bitlis'te Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'te Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.

Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıkları

0: ile buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 749 lira 90 kuruş, banvit lezita tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
8: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
9: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Aşkın Büyüsü 2. Owens ailesinin nesillerdir peşini bırakmayan aşk laneti, Owens kız kardeşleri bir kez daha tehdit etmektedir. Bu uğursuz yükün artık Sally'nin kızlarına da sirayet etmesiyle birlikte Sally Owens ve kız kardeşi Jillian Owens kendilerini bu karanlık güçle yeniden yüzleşmek zorunda bulurlar. Laneti sonsuza dek bozmaya kararlı olan kız kardeşler ailelerinin kaderini değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Ancak hedeflerine yaklaştıkça bu ölümcül bağın Owens ailesinin geçmişinde nedenli köklü bir yere sahip olduğu daha da belirginleşir. Gelecek nesli korumak adına Sally ve Jillian'ın ailelerinin sırlarıyla yeniden yüzleşmeleri ve laneti kesin olarak ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmaları gerekmektedir.
10: Is this real? Is he gonna die?
11: It's true. This will lead her into the dark path. If you want to find her, you have to work together.
9: Fantastik ve romantik türündeki filmin yönetmenini Susanna Bier yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Nicole Kidman, Sandra Bullock ve Cassie Bradley var. İyi seyirler.
12: There is no deeper tie, no stronger bond.
13: I want you to know if anything happens to me, Julia, it's you. You're my person.
6: Cinevizyon.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
3: yere taşır. Toyota. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında yudum ayçiçek yağı 4 litre FET 399 lira 90 kuruş. Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Alomatik Beyaz ve Renkliler 10 kilogram 399 lira 90 kuruş. ABC Soft Yumuşatıcı 5 litre çeşitleri 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır. Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

sor gulin çavşe gula sor derin çavşe gula sor derin

0: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Alo, lauke ki jule mirkiye. Şu has kiriyet u yeşi hatiye. Sebe kaytana, khudani bas ku kaytana. Ev yare khatunu, çavrek inarana.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilograma 749 lira 90 kuruş, dana kuşbaşı kilograma 799 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilograma 749 lira 90 kuruş, banvit lezita tavuk kilograma 114 lira 90 kuruş, karacadağ yerli peynir kilograma 379 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Reklamlar. Toyota. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

Wing Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Süreç kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında silah bırakma çalışmaları ve hukuki süreci ele almak üzere bugün ikinci kez toplandı. Öte yandan kabinede bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanacak. Partisinin Diyarbakır İl Örgütü Kongresi'nde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bugüne kadar yürüyen süreç daha çok çatışma ve şiddet zemininde siyasi zemine geçmek içindi. Henüz Kürtlerin demokratik haklarını konuşmadık. Bu birinci aşamayı başarıyla sonuçlandırabilirsek, ikinci aşamada uğrunda mücadele ettiğimiz talepleri konuşacağız dedi. Fon soruşturmasında adı geçen AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya, dün görevinden affını istediğini açıkladı. Fatma Betül Sayankaya'nın istifası kabul edildi. Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın toplam 163 milyon 46 bin TL yatırdığı, 5 ay sonra ise 2.17 milyar TL para çektiği öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya ve eşinin mal varlığına yönelik kısıtlama talep ederken, 42 kişinin mal varlığına da tedbir konuldu. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada piyasaya yatıştırma mesajı verdi. Şimşek, piyasa bozucu faaliyetlerle ilgisi olmayan kişilere dokunulmayacağını öne sürerek piyasaya likidite desteği sağlanacağını savundu. Van'ın Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde bulunan Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda silahlı bir öğrenci saldırı girişiminde bulundu. Bir öğrencinin okula pompalı tüfekle geldiği yönündeki iddia üzerine okula çok sayıda polis sevk edilirken okul çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Olayı duyan öğrenci velileri ise kısa sürede okulun çevresine geldi. Bölgede hareketlilik yaşanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Düzce İcra Dairesi'nde usulsüzlük yapıldığı ve pek çok suç işlendiği gerekçesiyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Düzce, Bursa ve Tekirdağ'da yapılan baskınlarda bir icra müdürü ile icra dosya takibi yapan avukat katiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Daltonlar davasında yargılanan Zafer Boyun, sabah saatlerinde tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi. Gazeteci Hatice Aksu'nun haberine göre Boyun'un ölümünün ardından cezaevi yönetimi ve adli makamlarca gerekli işlemler başlatıldı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan eski adli tıp çalışanı Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Henüz ölüm nedeni belli olmayan Tamer'in cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri tutuklu komedyen Deniz Göktaş'ın duruşması öncesinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı. Deniz Göktaş'ın serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Antep'in Nurdağ ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ekibi sevk edildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Eylül 2009 tarihinde hayvanları otlatırken karakoldan atılan havan mermisiyle yaşamını yitiren Ceylan Önkol'un ölümünün üzerinden 17 yıl geçti. Ceylan Önkol dosyasının cezasızlık örneği olduğunu belirten avukat Berfin Elçi, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının dosyayı gündemine alması gerektiğini belirtti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği, kayyum döneminde İl Eğitim Müdürlüğü'ne verilen binasını hukuki işlemlerinin ardından geri aldı. Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 18 gün sonra Molla Kasım sahilinde cansız bedeni bulunan Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojun Kabayeş'in ölümünün 2. yıl dönümü dolayısıyla dün yürüyüş gerçekleştirildi. Şeyh Said Meydanı'ndan Ulu Cami önüne gerçekleştirilen yürüyüşe Rojun Kabayeş'in ailesinin yanı sıra siyasi parti ile sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı. Kadınlar, deliller ortada, failleri yargıla mesajı verdi. Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Hanika mahallesinde akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın daha sonra taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Muş'un Varto ilçesindeki jest nöbetine destek veren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 8 Ekim'de inceleme için halkın burada kendi rengiyle var olması hayati önemde dedi. Bingöl'ün Bongilen ilçesinde 60 binden fazla hayvanın geçiş güzergahında bulunan Mera ile ormanlık alanlar GES projeleriyle ranta açılmak isteniyor. ÇED süreci tamamlanmadan iş makinelerinin alana girmesine tepki gösteren yurttaşlar Mera'yı ve tek geçim kaynaklarını korumak için hukuki mücadele başlattı.
TÜYAP Fuarcılık Grubu'nun Türkiye Yayıncılar Birliği'nin işbirliği ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle düzenlediği Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde sürüyor. 4 Ekim'e kadar sürecek olan fuar, yoğun bir ilgi ve katılımla başladı. Okuyucular, Kürtçe yayın evlerine yoğun ilgi gösterdi. Fuara, başka kent ve ilçelerden gelen okuyucuların yanı sıra yazar ve şairler de katıldı. İran'ın Kürt partilerine yönelik saldırıları devam ediyor. Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre İran Federe Kürdistan bölgesindeki Hevlerin Koye bölgesindeki Kürt partilerinin karargahlarını insansız hava araçlarıyla hedef aldı. İsrail'de yaşanan 27 Ekim seçimleri öncesinde muhalefet partilerinin liderleri bir araya gelerek mevcut Başbakan Benjamin Netanyahu ve hükümetine karşı ortak hareket etme kararı aldı. Seçimlere eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile birlikte listesiyle girme kararı alan Gelecek Var Partisi Genel Başkanı Yair Lapid, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda muhalefet liderlerinin evinde toplandığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sanal medya platformu Truth Social hesabından İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağı yönündeki açıklamalarını tekrar etti. Trump, paylaşımında İran nükleer silahlara sahip olamaz diye yazdı. Trump, İran'ın sunduğu 7 günlük planı reddediyorum yanıtını verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın 7 günlük çözüm teklifini reddetmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı geri adım atmayacaklarını söyledi. İbrahim Azizi ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlayacak bir fırsatı kaçırdığı için pişman olacağını söyledi. İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkenin güvenliğine yönelik en büyük tehdit olarak nitelendirerek büyük bir savaş riskiyle karşı karşıya olduklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kasım ayındaki Asya Pasifik İşbirliği Örgütü zirvesine katılabileceğini belirtti. Husiler Suudi Arabistan'ın Yemen'de pazar yerine düzenlediği saldırıda 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Suudi Arabistan ise vurulan yerin askeri kamp olduğunu savundu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare, saldırının sonuçlarının vahim olacağı konusunda uyardı. Bazı bölgelerindeki hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 30 derece, Batman 32 derece, Urfa 27 derece, Adıyaman 30 derece, Mardin 28 derece, Siirt 31 derece, Elazığ 26 derece, Şırnak 26 derece, Muş 22 derece, Hakkari 22 derece, Van 20 derece, Bitlis 20 derece. Döviz kurları: Dolar 48.98, Euro 55.85, gram altın 6.608 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Veng. Radyo Veng.

Bakım ile çiyo jari ateşi ha jari Ez o bekez khore teyne de meşi ha Bakım ile çiyo jari ateşi ha jari Ez o bekez khore teyne de meşi ha

Ving Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Süreç kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında silah bırakma çalışmaları ve hukuki süreci ele almak üzere bugün ikinci kez toplandı. Öte yandan kabinede bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanacak. Partisinin Diyarbakır İl Örgütü Kongresi'nde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bugüne kadar yürüyen süreç daha çok çatışma ve şiddet zemininde siyasi zemine geçmek içindi. Henüz Kürtlerin demokratik haklarını konuşmadık. Bu birinci aşamayı başarıyla sonuçlandırabilirsek, ikinci aşamada uğrunda mücadele ettiğimiz talepleri konuşacağız dedi. Fon soruşturmasında adı geçen AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya, dün görevinden affını istediğini açıkladı. Fatma Betül Sayankaya'nın istifası kabul edildi. Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın toplam 163 milyon 46 bin TL yatırdığı, 5 ay sonra ise 2.17 milyar TL para çektiği öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya ve eşinin mal varlığına yönelik kısıtlama talep ederken, 42 kişinin mal varlığına da tedbir konuldu. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada piyasaya yatıştırma mesajı verdi. Şimşek, piyasa bozucu faaliyetlerle ilgisi olmayan kişilere dokunulmayacağını öne sürerek piyasaya likidite desteği sağlanacağını savundu. Van'ın Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde bulunan Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda silahlı bir öğrenci saldırı girişiminde bulundu. Bir öğrencinin okula pompalı tüfekle geldiği yönündeki iddia üzerine okula çok sayıda polis sevk edilirken okul çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Olayı duyan öğrenci velileri ise kısa sürede okulun çevresine geldi. Bölgede hareketlilik yaşanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Düzce İcra Dairesi'nde usulsüzlük yapıldığı ve pek çok suç işlendiği gerekçesiyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Düzce, Bursa ve Tekirdağ'da yapılan baskınlarda bir icra müdürüyle icra dosya takibi yapan avukat katiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Daltonlar davasında yargılanan Zafer Boyun, sabah saatlerinde tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi. Gazeteci Hatice Aksu'nun haberine göre Boyun'un ölümünün ardından cezaevi yönetimi ve adli makamlarca gerekli işlemler başlatıldı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan eski adli tıp çalışanı Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Henüz ölüm nedeni belli olmayan Tamer'in cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri tutuklu komedyen Deniz Göktaş'ın duruşması öncesinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı. Deniz Göktaş'ın serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Antep'in Nurdağ ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ekibi sevk edildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Eylül 2009 tarihinde hayvanları otlatırken karakoldan atılan havan mermisiyle yaşamını yitiren Ceylan Önkol'un ölümünün üzerinden 17 yıl geçti. Ceylan Önkol dosyasının cezasızlık örneği olduğunu belirten avukat Berfin Elçi, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının dosyayı gündemine alması gerektiğini belirtti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği, kayyum döneminde İl Eğitim Müdürlüğü'ne verilen binasını hukuki işlemlerinin ardından geri aldı. Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 18 gün sonra Molla Kasım sahilinde cansız bedeni bulunan Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojun Kabayiş'in ölümünün ikinci yıl dönümü dolayısıyla dün yürüyüş gerçekleştirildi. Şeyh Said Meydanı'ndan Ulu Cami önüne gerçekleştirilen yürüyüşe Rojun Kabayiş'in ailesinin yanı sıra siyasi parti ile sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı. Kadınlar, "Deliller ortada, failleri yargıla" mesajı verdi. Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Hanika mahallesinde akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın daha sonra taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Muş'un Varto ilçesindeki jest nöbetine destek veren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 8 Ekim'de inceleme için halkın burada kendi rengiyle var olması hayati önemde dedi. Bingöl'ün Bongilan ilçesinde 60 binden fazla hayvanın geçiş güzergahında bulunan Mera ile ormanlık alanlar GES projeleriyle ranta açılmak isteniyor. ÇED süreci tamamlanmadan iş makinelerinin alana girmesine tepki gösteren yurttaşlar Mera'yı ve tek geçim kaynaklarını korumak için hukuki mücadele başlattı.
TÜYAP Fuarcılık Grubu'nun Türkiye Yayıncılar Birliği'nin işbirliği ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle düzenlediği Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde sürüyor. 4 Ekim'e kadar sürecek olan fuar, yoğun bir ilgi ve katılımla başladı. Okuyucular, Kürtçe yayın evlerine yoğun ilgi gösterdi. Fuara, başka kent ve ilçelerden gelen okuyucuların yanı sıra yazar ve şairler de katıldı. İran'ın Kürt partilerine yönelik saldırıları devam ediyor. Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre İran Federe Kürdistan bölgesindeki Hevlerin Koye bölgesindeki Kürt partilerinin karargahlarını insansız hava araçlarıyla hedef aldı. İsrail'de yaşanan 27 Ekim seçimleri öncesinde muhalefet partilerinin liderleri bir araya gelerek mevcut Başbakan Benjamin Netanyahu ve hükümetine karşı ortak hareket etme kararı aldı. Seçimlere eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile birlikte listesiyle girme kararı alan Gelecek Var Partisi Genel Başkanı Yair Lapid, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda muhalefet liderlerinin evinde toplandığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sanal medya platformu Truth Social hesabından İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağı yönündeki açıklamalarını tekrar etti. Trump, paylaşımında İran nükleer silahlara sahip olamaz diye yazdı. Trump, İran'ın sunduğu 7 günlük planı reddediyorum yanıtını verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın 7 günlük çözüm teklifini reddetmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı geri adım atmayacaklarını söyledi. İbrahim Azizi ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlayacak bir fırsatı kaçırdığı için pişman olacağını söyledi. İngiltere Savunma Bakanı Westy Rittig, Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkenin güvenliğine yönelik en büyük tehdit olarak nitelendirerek büyük bir savaş riskiyle karşı karşıya olduklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kasım ayındaki Asya Pasifik İşbirliği Örgütü zirvesine katılabileceğini belirtti. Husiler Suudi Arabistan'ın Yemen'de pazar yerine düzenlediği saldırıda 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Suudi Arabistan ise vurulan yerin askeri kamp olduğunu savundu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare, saldırının sonuçlarının vahim olacağı konusunda uyardı. Bazı bölgelerindeki hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 30 derece, Batman 32 derece, Urfa 27 derece, Adıyaman 30 derece, Mardin 28 derece, Siirt 31 derece, Elazığ 26 derece, Şırnak 26 derece, Muş 22 derece, Hakkari 22 derece, Van 20 derece, Bitlis 20 derece. Döviz kurları: Dolar 48.98, Euro 55.85, gram altın 6.608 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında yudum ayçiçek yağı 4 litre FET 399,90 lira. Zeki Lüks Baldo pirinç 5 kilogram 399,90 lira. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 289,90 lira. Alomatik beyaz ve renkliler 10 kilogram 399,90 lira. ABC soft yumuşatıcı 5 litre çeşitlere 129,90 lira. Tezgel marketler sizin için.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Ring.

0: Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 749 lira 90 kuruş, banvit lezita tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Guhdaren aziz, le mali u kuçeye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bu zamane xo baxıbın, bu kenunu xevnan bibinin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilin u hebunameye.
6: Gelleş

0: Merkezi Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi xeberan neyan vernişmadi. Heyeti takip kerdişi u Ercina Şeket çarçoya prosesi de amev raştış bi sereka temsil karya Serok Komari, Cevdet Yılmazi, Dine, Reyna Kombike, Xebat Everar dişi çekan u prosesi hukuki münakaşa bikero. Sevbina Kabinezi Evrop bi sereka Serok Komar Tayyip Erdoğan'ı dobero tehet. Hemsereke Dem Parti Tuncer Bakırhanke Kongreye Rehistina Bajarya Amedya Partiye Xuda Kısay Kerduva Prosesoke Hatan Nikaşı Zedeyri Semedeke Zemin Eşer U Şiddeti Bevejo Zemini Siyasi Be Mahema Hakani Demokratikiye Kurdan Kalne Kerdi Ekema Konak Yevine Biserke Tüş Tamam Bikere Konak Yedine De Vaştışaneke Masi Medinat'te Koşinkene Kal Bikere Hetkara Sereki Piroya AK Parti Fatma Betül Sayan Kayaken Ameyi Cici Persay Şifoni de Derbazbi Diyarkert Viziri Vaştışı Afuyu Vazife Huaşta İstifayı Fatma Betül Sayan Kaya'ya kabul bi. Çerçeve Cipersay Şifoni de Ame Pişnaz Kerdişke Fatma Betül Sayan Kaya U Hevalici İlyas Kaya bi tamami sevşeştü 20 milyon çorusu 6 hazar TL depozit kerdi U Pancaş Midmara 2.8 milyar TL ante Serdozgere Komare İstanbul'u Vaştışı Aslan Kerdişi Mizki Hetkara Sereki Piruya AK Parti Fatma Betül Sayan Kaya U Hevalici Kerd U Melke Çorusu Dike Sansaruzi Tedbir Diyaser Daha istasyonu kazaya tuşbayvani de mektaba sereyin umiyaniniye Polat olduğu da vendekarık bir çeke hirişkert. Bir daha ki vendekarık bitifingi Pompeya ame mektebe zafi polisi sevki mektebe bir u tedbiri asayişi derüdore mektebe de amigrevtüş. Dayı babiye vendekarı ki agahdari hadiseyi bir demekinde ame derüdore mektebe herimede tigera şurazya u derhaki hadisede cipersayiş despekert. Hezekede açtı u demokrasi İstanbul'u Vernia Adli İstanbul'u çağlayanı ke Vernia Rodiştişi komedyeni tepişti Deniz Göktaş'ı da aşkerayı da ve diyake Deniz Göktaş bir ovaradayış. Kazaya Nurdağı Diloki'de minibüsü krayvanan u otomobile gnayı binaro Gorey Diyar Kerdişi Verni kazada hütkesi dünyaya hübedenayı u hiriyeskesizi birindar bi. Cay hadisede zafi itfaiye polis u ekibi veşe ameyi. Liceye Amedi'de Ceylan Ünkolake 28 Eylül'e de Hazar'ın evine de Demi Çernayşe hayvanan de bir tope havaniye karakola amik iş dışıra hepte sarı derbaz bi. Avukat Eberfin Elçi Diyarkert dosya Ceylan Ünkole misalo Semedi Bey cezabiye işi o Diyarkert Serekya Şube Cigera işi suce faali ne diyari gani dosya bir kere rojavafo. Taha Klesiya Hanikayı Kazaya Kosterya Merdini de Mabine Dikeyan da münakaşa veca. Dımay netice münakaşa yoke açarya periyoda işi Bıçuanu Kera Şeşkesi Birindar Bi. Hemsereka Dem Parti Tülay Hatimoğulları ke Nobeta Çadırya Hemveri Jesi Gımgımi Muşi Serda İşkert Semedici Ge... Kazaya Bongulani çevre giden Mera Uvarey Daristan'ı kez zedeyri şişti hazar hayvani sera derbaz beni bir projeyi gesi vazeni rantiri beri akardış. Velatı çeker akson veraki ötüşe makneyan Uvarey de vernya tamam bir işe prosesi çeydi mojdayı tekuşin hukuki semede pavutuşe Mera Uyevune çeme idare kardışı hu despekerdi. Cahil Şeşine Tüneli Rayrı Dirsin, Plüm Müriye Erzingani'de saati şövede ve saatike şoförü kontrolü hüvvini kert, keçemi Plüm Müriye, panç keseke ve saatte bir birindar bir. Birindarı bir makineyi ke rayra derbas binlere, çemira ve cahil uberdiyayın üveşhaneye devlete edersimi. Beran Şarir Hayde Leşkeran U ekibi istihbaratı operasyonik hemveri kaçakçıyanı sote menye kert, dikesi amedesben kerdiş. Rehade site galeri cihanda hadise ekraziya u kesik bana kevtuar u bigrani birindar bi. Dimaya agahdar kerdişe ekiba veşe u polisi şicay hadise birindar idi müdahale serin kerdi u bambulansa berdine veşhane. Harpete peruda işik bıkar dike mabene şahsan de vrazya dikesi birindar bi. Hadise taha Nail Bey kuçe yeşil deride vrazya. Goreye agahiyane grevteyan mabene şahsan dike nasname inan ne amezana işte münakaşe veca. Biberd bir ayışı münakaşe hadise açarya peruda işik bıkar di u dikesi birindar bi. Birindari bambulansan berdiyayını veşhane u amey derman kerdiş. Gore rapurani haqi merdiman İran'da zafi cinyan cezaya darda kerdişidir ribriye. Sera da hazarı vüstü şeşnaya yevne heştaşmide tevurtay pansı yürsü dikesi İran'da amey darda kerdiş u heştesi inanzi cinibi. Teni aşma tabağada şeş cini amey darda kerdiş. Koçlar-ı Azizi Mame Peyni Xeberani Xo Bimani Veşide.
1: Radyo

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Ne kadınları sevdim zaten yoktular. Yağmur giyerleri değil sonbaharla bir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir.

Yalnızlıklarımda elimden tuttular. Uzak fısıltıları içimi ürpertir. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir? Sanki gökyüzünde

0: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilograma 749 lira 90 kuruş, dana kuşbaşı kilograma 799 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilograma 749 lira 90 kuruş, banvit lezita tavuk kilograma 114 lira 90 kuruş, karacadağ yerli peynir kilograma 379 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota.

sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya'da.

Bang Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Tutuklu komedyen Deniz Göktaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övmek iddialarıyla yargılandığı davanın ilk duruşması, Çağlayan'da bulunan İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu komedyen Deniz Göktaş, yargılandığı davanın ilk duruşmasında ceza verilerek tahliye edildi. Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, borsadaki fon krizinin boyutuna dikkat çekerek 22 milyar dolarlık bir kayıptan söz edildiğini belirtti. Akdoğan, "Bu para bu kadar büyük bir para, bu vurgun bu kadar büyük bir vurgun" dedi. Roboski için adalet girişimi Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde 28 Aralık 2011 tarihinde savaş uçaklarının bombardımanı sonucu aralarında çocukların doğduğu, 34 kişinin yaşamını yitirmesinin 177. ayında da Ankara'nın Sakarya Caddesi'nde bir araya geldi. Roboski için adalet girişimi faillerin bulunması ve adaletin sağlanması talebinde bulundu. Gazeteci Alican Uludağ hakkında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği Arslan Apartmanı'nın yıkılmasının metro inşaatına bağlı olduğu değerlendirmesini yapan bilirkişi raporuna ilişkin paylaşımları gerekçe gösterilerek yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan dava açıldı. Uludağ için 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi. İlk duruşma 5 Kasım 2026'da görülecek. DEM Parti Kadın Meclisi tarafından kadın katliamlarına ilişkin yapılan açıklamada, kentteki erkeklere birlikte tavır alma çağrısı yapıldı. Çağrıyı destekleyen siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinde yer alan erkekler, DEM Parti il binası önünde açıklama yaptı. Kadın Meclisi'nin çağrısına istinaden açıklama yapan erkekler, 30 Eylül'de kadın katliamları ve kadına yönelik şiddete karşı yapacakları yürüyüşe tüm erkekleri davet etti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya'nın fon operasyonu öncesinde 1.3 milyarlık hisse kazancı elde ettiğini iddia eden Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, yarın yeni isimler açıklayacağını duyurdu. Kamu Arın Eylül araştırmasına göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 38.698, yoksulluk sınırı ise 123.465 liraya yükseldi. Asgari ücret açlık sınırının 10.623 lira, en düşük emekli aylığı ise 15.146 lira altında kaldı. Akaryakıtta Eşel Mobil Sistemi'nin 30 Eylül gecesi sona ermesiyle vergi kaynaklı yeni zam bekleniyor. ÖTV farkının pompaya yansıması halinde benzinin litre fiyatına 12.48 lira, motorine ise 3.60 lira zam gelmesi öngörülüyor. Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatifin yöneticileri ve kooperatifle iş yapan firmalara yönelik soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. Şırnak Cizre ilçesinde Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Salih Manış, kullandığı süpürge aracının altında kaldı. Kaza sonucu ağır yaralanan Manış, ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Manış, hastanede yaşamını yitirdi. Manış'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Van Şubesi, Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde bulunan Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda bir öğrencinin ateşli silah ile saldırı girişimine bulunmasına dair yazılı açıklama yaptı. Eğitim Sen Van Şubesi, yaptığı açıklamayla saldırıların ardındaki nedenlere dikkat çekti. Osmaniye'de bulunan Farabi Anadolu Lisesi çevresinde silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre okulda görev yapan öğretmen Mehmet B, aralarında husumet bulunduğu belirtilen yeğeninin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Mehmet B, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğretmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olay yerinden kaçtığı, ancak daha sonra polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Dicle Üniversitesi'nde bir araya gelen Dicle Komün Öğrenci Derneği, Barış ve Demokratik Toplumu Tartışıyoruz başlığıyla bir araya geldi. TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği İşbirliği ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle düzenlenen Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Fuara 3. gününde çok sayıda öğrenci, okuyucu ve yazar katıldı. Fuarda Kürtçe çocuk kitaplarına gösterilen ilgi dikkat çekti. İki Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin konuğu oldu. Farhadi festivalde yaşam boyu başarı ödülünü alırken, son filmi Paralel Hikayeler, Türkiye premierini Adana'da gerçekleştirecek.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, haftalık basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Peskov, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa dair değerlendirmelerde bulunarak Rusya'nın kendi güvenliğini sağlaması gerektiğini söyledi. Peskov, kimsenin Rusya'ya karşı saldırı girişiminde bulunmaya cesaret edememesini sağlamak için çalışmak zorunda olduklarını söyledi. Irak Güvenlik Medya Birimi Başkanı Kor General Saadman, 30 Eylül tarihinde Irak'tan çekilecek olan ABD güçleriyle DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyonun varlığına dair değerlendirmelerde bulundu. Anlaşma kapsamında ABD güçlerinin ana karargah olarak kullandığı Bağdat Uluslararası Havalimanı'nı devredeceğini belirten Maan, Türkiye'nin de Ninova Valiliği'nde bulunan Başika askeri üssünden çıkacağını kaydetti. İran dini lideri Müçteba Hamaney, ülkemi savunuyorum 313 bin can feda seferberliği çerçevesinde 30 milyondan fazla İranlının silahlandırıldığını belirtti. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Beng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Tutuklu komedyen Deniz Göktaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övmek iddialarıyla yargılandığı davanın ilk duruşması Çağlayan'da bulunan İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu komedyen Deniz Göktaş, yargılandığı davanın ilk duruşmasında ceza verilerek tahliye edildi. Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, borsadaki fon krizinin boyutuna dikkat çekerek 22 milyar dolarlık bir kayıptan söz edildiğini belirtti. Akdoğan, "Bu para bu kadar büyük bir para, bu vurgun bu kadar büyük bir vurgun" dedi. Roboski için adalet girişimi Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde 28 Aralık 2011 tarihinde savaş uçaklarının bombardımanı sonucu aralarında çocukların doğduğu, 34 kişinin yaşamını yitirmesinin 177. ayında da Ankara'nın Sakarya Caddesi'nde bir araya geldi. Roboski için adalet girişimi faillerin bulunması ve adaletin sağlanması talebinde bulundu. Gazeteci Alican Uludağ hakkında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği Arslan Apartmanı'nın yıkılmasının metro inşaatına bağlı olduğu değerlendirmesini yapan bilirkişi raporuna ilişkin paylaşımları gerekçe gösterilerek yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan dava açıldı. Uludağ için 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi. İlk duruşma 5 Kasım 2026'da görülecek. DEM Parti Kadın Meclisi tarafından kadın katliamlarına ilişkin yapılan açıklamada kentteki erkeklere birlikte tavır alma çağrısı yapıldı. Çağrıyı destekleyen siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinde yer alan erkekler DEM Parti il binası önünde açıklama yaptı. Kadın Meclisi'nin çağrısına istinaden açıklama yapan erkekler 30 Eylül'de kadın katliamları ve kadına yönelik şiddete karşı yapacakları yürüyüşe tüm erkekleri davet etti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya'nın fon operasyonu öncesinde 1.3 milyarlık hisse kazancı elde ettiğini iddia eden Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, yarın yeni isimler açıklayacağını duyurdu. Kamu Arın Eylül araştırmasına göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 38.698, yoksulluk sınırı ise 123.465 liraya yükseldi. Asgari ücret açlık sınırının 10.623 lira, en düşük emekli aylığı ise 15.146 lira altında kaldı. Akaryakıtta Eşel Mobil Sistemi'nin 30 Eylül gecesi sona ermesiyle vergi kaynaklı yeni zam bekleniyor. ÖTV farkının pompaya yansıması halinde benzinin litre fiyatına 12.48 lira, motorine ise 3.60 lira zam gelmesi öngörülüyor. Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatifin yöneticileri ve kooperatifle iş yapan firmalara yönelik soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. Şırnak Cizre ilçesinde Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Salih Manış, kullandığı süpürge aracının altında kaldı. Kaza sonucu ağır yaralanan Manış, ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Manış, hastanede yaşamını yitirdi. Manış'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Van Şubesi, Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde bulunan Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda bir öğrencinin ateşli silah ile saldırı girişimine bulunmasına dair yazılı açıklama yaptı. Eğitim Sen Van Şubesi, yaptığı açıklamayla saldırıların ardındaki nedenlere dikkat çekti. Osmaniye'de bulunan Farabi Anadolu Lisesi çevresinde silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre okulda görev yapan öğretmen Mehmet B, aralarında husumet bulunduğu belirtilen yeğeninin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Mehmet B, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğretmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olay yerinden kaçtığı ancak daha sonra polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Dicle Üniversitesi'nde bir araya gelen Dicle Komün Öğrenci Derneği, Barış ve Demokratik Toplumu Tartışıyoruz başlığıyla bir araya geldi. TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği İşbirliği ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle düzenlenen Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Fuara 3. gününde çok sayıda öğrenci, okuyucu ve yazar katıldı. Fuarda Kürtçe çocuk kitaplarına gösterilen ilgi dikkat çekti. İki Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin konuğu oldu. Farhadi Festival'de yaşam boyu başarı ödülünü alırken, son filmi Paralel Hikayeler, Türkiye premierini Adana'da gerçekleştirecek.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, haftalık basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Peskov, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa dair değerlendirmelerde bulunarak Rusya'nın kendi güvenliğini sağlaması gerektiğini söyledi. Peskov, kimsenin Rusya'ya karşı saldırı girişiminde bulunmaya cesaret edememesini sağlamak için çalışmak zorunda olduklarını söyledi. Irak Güvenlik Medya Birimi Başkanı Kor General Saadman, 30 Eylül tarihinde Irak'tan çekilecek olan ABD güçleriyle DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyonun varlığına dair değerlendirmelerde bulundu. Anlaşma kapsamında ABD güçlerinin ana karargah olarak kullandığı Bağdat Uluslararası Havalimanı'nı devredeceğini belirten Maan, Türkiye'nin de Ninova Valiliği'nde bulunan Başika askeri üssünden çıkacağını kaydetti. İran dini lideri Müçteba Hamaney, ülkemi savunuyorum 313 bin can feda seferberliği çerçevesinde 30 milyondan fazla İranlının silahlandırıldığını belirtti. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

Reklamlar. Toyota. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr.

0: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wave.
6: Bu bir yeniden iletim.
7: Berna me vaşte şeşma, despekeno.

Demeşme abi xeyri veş koştaran emaye erciyaye ez delal. Eyro rojara roje dişemi saat şeşinare vereno ez reyna biberneme vaşti şeşma şimadıra.

Babene venge şima, vaşti şeşima, uma bepe yaman şimadire. Hovira mekere, veng radyo goştari bekere, ma berin seyhet. Uma vane şima işkene bu numara imaye WhatsApp'ı 0502 4789 7004 24 anda veng vaşti şüpe yaman uxuşma işkene mare bireşavye. Eyvar baş gohdarin heja, ez delal, ez disa biberneme vaşti şeşima, iroji roja roja düşeme, saat şeşa dibore, ez disa dibim meyvane malave, hun luku deribin, ez ji biberneme vaşti şeşima, lüve dereme. Hundikarin bi hejmara me WhatsApp 0532 4289 74 24 briya WhatsApp deng da khwazu peyamin kho hundikarin ji mera bi şeynin ji bir ve nekin li ser veşane veng radyoya emwerin bahev.

Koçlara mayerciye, şma seyine başe, ma ez başa, ez dema ku yena bername daha ki bena baş. Ma vane ma piya bername ek bi coş u bi kelecani ma derbas bikerin. Ma vane peyaman veng mare bire şave, şma işkene veng yoku mare bire şave, e hezkerde şma ke veng e şma koçları bikere. Huvira mekere veng radyo koçları bikere. Hedi hedi, bername ma dest bekeno.

Mareka Piya Deyre, Şivan Perver, Sebra Mala Ma Goştari Bikeri Ma Beri Rahuser. De haydi Kerem Bikeri, Ma Şivan Perver, Sebra Mala Goştari Bikeri.

Deyre Leyla İşxan ve Malin Oşma Perode bi hürmet u hezkerdiş Delal u Veng Radyo Maspasyan oxu şevale rekene şevale her guroce her gamma goştari kena mare peyama erzena braşti mazdedera kef veşbene u mayke semede şevale u goştaran oxu erciyaye ma Deyre Leyla İşxan ve Malino diyarişma kene kerem bikere mafya goştari bikere.

Baştare Mayerci Reyna Maşmadre Nikayo Peyamo Binesto Çevlikra Ali Nuşto Dembaş Vengra Diyo Es Çevlikra Ali Ez Deyire Zazvaz Zazvaş Hey Boyni Vazena Semede Şare Çevlik O Goştarane Vengra Diyo Maspasyan Oku Kene Mayke Slaman Oku Hata Etiyara Hata Çevlikre Şavene Mayke Deyire Zazvaş Diyari şare çölügi u goştarane veng radyo kene kerem bi kere mapya heyboni goştarane.

Koşları merciye maş madre. Peyami esti. Merhaba Embaz Edelal. Ez Müşra Nusnena. Ma program eşime bi teselli o heskerdişme koşları kene. Eğer mümkün bu ko maşmara vazene ku deyire Selahattin Demirtaş pore delalamın sorma vazene serkeftin maspasyan oku kene maslaman oku etiyara hata muş reşavene u ma bakhtavar beni kuşma ma goştari kene ma leborin oku bu vazın kusurma une mavane u arşive madde deyire Selahattin Demirtaş pore delalamın sore çinya La maşkene C.A.E'de maşmarı Erol Berkhodan da deyire pori delalamın sore madiyari kene. Magopia deyire pori delalamın sore goştari bir kere. Peyam mekobini kesto, peyam de nuştu. Slaveng Radyo jibo kekemin Hemze Meygil. Strana Serhat Tunç ağlam ayar duhazım em spasiyo hadi ki jboy peyame ve le hunzanın ku bername me bi kırmançki u bi kırmancıye jbo ve yeke emni karın anha strana tirkile bidin ele eme j Erol Berkhodan strana pore delalamın sor eme diyari kekete hemze jibikin u jboy halkı muşe kerem bekin em behevdura

Beli gohtarın heja disen biverane peyam eke meydine heye merhaba delale veşan xoş ez derya strana jwe ze tije bu huye duxazım spas emji spasi yok ej boy derya dikin u emji ej boy derya u ej boy gohtarvanin veng radyoyu strana bu huye ze tije em diyari dikin kerem bikin em behevdura bu huye gohtar bikin duraji em behevdura bikenin.

Hoşlarım enerjiye Reyna Maşmadri Deyire Said Yusuf Çavente Çaven Gazali Kosera Karnivari Maravaştıp Mefam kert ku hevale karnivari Nas titrane Qaybe heskerdi Xo Maravaştebi Madiyari Uşari Koseri kene Nikayo peyam ima binesto Merhaba Delal Ez Vazenake Klame Diyar Rindika Dersimi Semede Kirive Xo Canan Eri U Dema pero şare muşire diyari kena Spas kena bislam u heskerdiş Ez ayda zazakiya min Piçke kemiya min biborina Ema spasyan xo semede vaka xo ayda kene U mavane şma hertim Anumarı peyama bire şave çikne Ben o kemasi o gobe bo kemasi mi keste Ezik eşma ravana kusureme mavne Nekam madeire diyar rindika dersimi diyari şare muşiyu goştaran uxu erciyaya kene. Kerem bir kere mapuya goştarı bir kere.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında Yudum Ayçiçek Yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Alomatik Beyaz ve Renkliler 10 kilogram 399 lira 90 kuruş. ABC Soft Yumuşatıcı 5 litre çeşitlere 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi, 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı, 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesi ile 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Berneme yavaştı şaşıma. Hadi ya.
6: Bu bir yeniden iletimdir.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 749 lira 90 kuruş, banvit lezita tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhaba Venk Radyo dinleyicileri. Göçebe Ezgiler'de ben Sarıyaylasınız. Yine bu hafta her hafta olduğu gibi dünyanın farklı dillerini, kültürlerini, hikayelerini sizlere taşıdım. İlk olarak Karadeniz'in alırçın dalgaları, o sönmeyen ateşi var. Bazı insanlar vardır ya, böyle bir duruşun, bir halkın, hatta bitmek bilmeyen bir özgürlük arayışın sesi olurlar. İşte ilk şarkımız, ilk sanatçımız da Kazım Koyuncu. Tam böyle bir isim. Şarkısı Sira, Kazım'ın o devrimci ruhuyla harmanladığı, Laz kültürünün kalbinden kopup gelen bir ezgi. Kazım sadece kendi ana dilinde değil, yeryüzünde yok sayılan dili, kimliği, bastırılan her halkın derdiyle dertlenen bir dünya vatandaşıydı. Onun dünya görüşü doğaya, insana ve tüm canlılara duyduğu derin sorumluluk bilinciydi belki de. Çernobil'in yarattığı o karanlık bulutlar bedenini kuşattığında bile o yine adaletten ve doğanın korunmasından, anlatmaktan vazgeçmeyen sanatçılardan bir tanesiydi. Şarkım Sira ise bir kadın ismi Lazca'da ya da hatta Lazca'ya çok yakın akraba olan asıl Mergelce bir şarkıymış bu. Şarkının temelinde hüzünlü ve naif karşılıksız bir aşk hikayesi anlatılıyor. Kazım'ın sesine de bu parça toprağa, aşka ve yitip giden her şeye duyulan o büyük özlemin sesine dönüşüyor adeta. Onun sadece sesiyle değil, haksızlığa karşı duran o şair ceketli çocuk haliyle sevdik. Aramızdan çok erken ayrıldı. Ama bıraktı o tertemiz miras. Bugün hala meydanlarda, yaylalarda, gençlerin umut dolu bakışlarında yaşıyor. Çok uzatmayayım, Kazım Koyuncu söylüyor Sira sizlerle.

Şimdi mikrofonumuzu modern bir ayna, doğanın kalbinden süzülüp gelen o şifalı tınılara çevireceğiz. Ayla Schaefer ve Manish de Mor işbirliğiyle hayat bulan, adeta bir nefes gibi ruhumuza dolan İspanyolca bir şarkı var sırada. La Vida, yani hayat demek. Sizin duyacağınız isim, dünya müziğinin şarkı taşıyıcısı olarak bilinen Ayla Schaefer. Ona eşlik eden ise orta müziğinin o büyülü atmosferlerin mimarı Manish de Mor olacak. Ayla müziğini bir performans gibi değil, hatta onun çok ötesinde bir seremoni olarak gören bir sanatçı. Onun müziği Amazon ormanlarından geleneksel halk ezgilerine kadar uzanan geniş bir kadim bilgelik ağından besleniyor. Bu şarkının hikayesi aslında kabullenişin veya hayranlığın hikayesi. Sanatçı, hayat her haliyle kutsaldır, acısıyla, neşesiyle, ölümüyle ve doğumuyla bir bütündür diyor adeta şarkıda. Manish de Mor'un da o kristal bellaklığındaki prodüksiyonu, şarkıyı bir, yani şarkıdan bir müzikten çıkarıp bir meditasyona dönüştürüyor adeta. İspanyolca sözlerin o yumuşak ritmi, yaşamın akışına direnmeyi bırakıp kendimizi o nehrin kıyısına, o nehrin akışına teslim etmemizi istiyor. Ayla'nın sesi tıpkı toprak ana gibi hem kucaklayıcı hem de sarsılmaz bir güç barındırıyor. Şarkı ilerledikçe de dikkatinizi o incecik kuş seslerine, o rüzgarın fısıltısına ve müziğin içindeki o geniş boşluğa verin. Bu sadece bir şarkı dinlemek değil, bir arınma, bir kendine dönme yolculuğu. Karşınızda var olmanın sevincini notalara döken, ruhunuzu yıkayacak o şifa dolu eser La Vida sizlerle.

Şimdi sizlere Yunan müziğinin derin duygularla yoğrulmuş eserlerinden birini ve o unutulmaz şarkısını, sanatçısını anlatacağım. Sahnemizde kalplere dokunan güçlü sesiyle Stratos Dionysiou var ve onun iç burkan eseri Mesikotose Yatitin Apuso var. Çevirimde hata olabilir. Yunanca bir eser bu. Türkçe'ye de onu sevdiğim için beni öldürdü gibi sert ama aynı zamanda dramatik bir anlamla çevriliyor. Karşılıksız sevginin, ihanetin ve duygusal yıkımın hikayesini anlatıyor şarkı. Dionysiou'nun kırılgan ama güçlü yorumu şarkının bir aşk hikayesinden çok bir iç hesaplaşmaya da dönüştürüyor. Mütevazı bir geçmişten geliyor sanatçı. Gençliğinde çok zorlu koşullarda çalışmış, sonradan müziğe tutunuyor. 70'ler ve 80'lerde de laiko müziğinin en önemli yorumcularından biri haline geliyor. Şarkılarında çoğu zaman aşkın acı tarafını, yalnızlığı ve hayatın o sert gerçekliğini dile getiriyor sanatçı. Ve hayatın ne kadar inişli çıkışlı olduğunu da gösteriyor bizlere. Sahne yoğunluğu, hukuki sorunlar ve sağlık mücadeleleri onun sesine de yansıyor aslında. Sesinde onu hissedebiliyorsunuz, o hayatın verdiği yorgunluğu. Dinleyiciler de onu sadece sesi için değil, söylediği her sözün gerçek bir hikaye taşıdığı için de seviyorlar. Şarkı ise sevginin bazen insanı iyileştirmek yerine kırabileceğini anlatan dramatik yorumlardan bir tanesi. Akdeniz'in iki yakasında hala gecelerimi yalnız anların şarkısı olmaya da devam ediyor bu şarkı. Bazı şarkılar vardır yani sadece duyulmaz ya da sözlerini hissediyorsunuz anlamasanız bile. Onlardan bir tanesi bu şarkı. Ve şimdi Stratos Dionysiou Mesikote Yatitin Apuso sizlerle olacak.

Sıradaki şarkımız Kürt müziğinin en asil ve en lirik seslerinden bir tanesi. Hani'den gelecek. Onun o kadife sesiyle hayat bulan adeta bir bahar esintisi gibi ruhumuzu okşayan şarkısı ise Gulbarin, Gül Yağmuru anlamına geliyor. Bu şarkı Mezopotamya'nın o hüzünlü ama umut dolu dağısını sesine nakşeden bir kadının hikayesi aslında. Şarkıyı dinlerken hava değişiyor. İçeriye taptaze çiçek kokuları, dağların serinliği, belki daha bir kadının duru haykırışı dolabiliyor ya da öyle hissedilebiliyor. Şimdi Rochlat'ın derin ruhunu sesine taşıyan ve bugün Berlin çok kültürlü sokaklarında sanatını icra edenlerden bir tanesi hani. Eseri Gulbarin'in hikayesi de aslında özgürlüğe olan bir aşkın sesi. İran'da kadın sesine uygulanan yasaklara, müziğini ve ruhunu korumak için yollara düşen bir sanatçı aynı zamanda. Hani biliyorsunuz birçok kez de bunu tekrarlıyorum. İran'da kadın olmak zor, kadın sanatçı olmak çok çok zor. O da köklerinden kopmayan ama aynı zamanda direnen sanatçılardan bir tanesi. O halkının kültürünü de sesinde, şarkılarında hissettiren birisi. Gulbarin şarkısı ise ismine yaraşır bir zarafetle başlıyor. Doğa metaforuyla benzetilen bir aşk hikayesini anlatıyor aslında. Hani şarkı öyle bir içtenlikle söylüyor ki Kürtçe'nin o müzikal yapısını onun gırtlak nameleriyle birleşince ortaya bir ses heykeli çıkıyor. Kelimeler havada birer gül yaprağı gibi süzülebiliyor. Ve karşınızda zarafetin ve direnişin sesi hani ve onun eseri Gulbarin sizlerle olacak.

Radyolarını yeni açanlar için Göçebe Ezgiler'desiniz. Ben Sarıyaylısınız. Dünyanın farklı bölgelerinden, kültürlerinden şarkıları, hikayeleri sizler için derledim. Onlarla devam ediyoruz. Şimdi Doğu Afrika'nın kızıl topraklarına doğru gideceğiz. Kulak verdiğimiz bu hipnotik tını Kenya'nın batısındaki Luo halkının yıllardır toprağa fısıldadığı kadim bir ritmin parçası. Şu an dinleyeceğimiz 8 tellilerin adı da Niyatidi. Bu enstrümanın tellerini vuran ve tek bir enstrümanla koskoca bir evren inşa eden Kenyalı ozan Ayub Ogada. Seslendirdiği ise Code Biro. Kendi ana dilinde çok yalın ama bir o kadar da hayati bir gerçeğe haykırıyor. Şarkının anlamı yağmur geliyor demek. Büyük şehirlerde yaşayan bizler için yağmur her zaman olumlu olmuyor, güzel olmuyor. Islanmak, trafiğe takılmak gibi birçok olumsuzluklarla karşılayabiliyoruz yağmuru. Ama Ogada'nın coğrafyasında yağmur, yaşamın, bereketin ve ölüm kalım savaşının ta kendisi. Şarkı gökyüzünün renginin değiştiğini, uzaktan şimşeklerin çaktığını gören bir çobanın köyüne yaptığı o aceleci ve şefkatli çağrıyı taşıyor. Yağmur yaklaşıyor, çocukları güvenli yere alın, sığırları ahırlara getirin diyor şarkının sözlerinde. Yapaylaşan dünyada unuttuğumuz o en ilkel refleksleri, doğaya duyulan o saf saygıyı ve gökyüzünün sesini dinleme zorunluluğunu hatırlatan bir başyapıt belki de bu. Yine ruhumuzu dinlendiren yağmurun sesi toprağın kokusuyla birlikte Ayub Ogada'nın şarkısı sizlerle olacak. Code Biro sizlerle.

Sırada yine İran derin müzik hafızasından süzülüp gelen, hüznün ve umudun en yalın haliyle buluştuğu kült eserle devam edeceğiz. Karşımızda bu coğrafyanın binlerce yıllık melankolisini modern bir zerafetle yeniden yorumlayan vokalist Taratiba var ve onun sesinde hayat bulan Sar Omad Zemestan şarkısı var. Taratiba klasik Fars müziğinin disipliniyle yetişiyor ancak müziğin içerisine cazın özgün tınılarını ve evrensel bir müzikoloji anlayışıyla harmanlayan bir sanatçı o. Tiba'nın vokal karakterindeki o pürüzsüz geçişlerin, doğunun makamsal hassasiyetiyle batının armonik yapısını nasıl kusursuz bir dengede tuttuğunu görüyoruz. Onun sesi kültürel bir köprü adeta. Dinleyeceğimiz Sar Omad Zemestan'da kış bitti demek. Aslında bu şarkıdan bir şarkıdan çok çok daha fazlası bu şarkı. Bir direnişin ve yeniden doğuşun simgesi. Eserin kökleri 20. yüzyılın ortalarındaki toplumsal hareketleri ve özgürlük arayışına dayanıyor. Müziği ise Ermenice bir şarkıdan alınan bir şarkı bu artık. Parça kaleme alınmış olan sözler kışın bittiğini, çiçeklerin açılışını ve karanlığın ardından gelen o kaçınılmaz aydınlığı müjdeliyor. Edebi dokusunda yer alan dağlar, güneş ve bahar metaforları halkın ortak umudunu ve sönmeyen yaşam enerjisini temsil ediyor belki de. Taratiba'nın o buğulu ve sesi, o vokali eserin tarihsel ağırlığının günümüzündeki o modern tınılarıyla birleşiyor. Piyanonun ve yayların eşliğinde yükselen bu şarkı, dillerin ve sınırların ötesinde her türlü kışın ardından gelecek bahara duyulan o kadim inancın manifestosu niteliğinde. Biz de öyle diyelim, bütün kışların, bütün savaşların, bütün zorlukların sonunda güzel bir barış umuduyla diyoruz. Bu şarkıyı sevgili Recep, çok sevgili dostum Recep'ten, eşim Meral ve çocuklarına geliyor. Çok çok sevgilerimi gönderiyorum ben de. Taratiba söylüyor, Sar Omad Zemestan sizler.

Şimdi buralardan biraz uzaklaşıyoruz. İspanya'ya gidiyoruz. İspanya'nın o gizemli, taş sokaklı şehri Toledo'nun kalbinden yükselen, zamanı adeta durduran bir sesle devam edeceğiz. Karşımızda orta çağın unutulmuş tınlarını modern bir sesle, modern bir müzikolojiyle günümüze taşıyan bir ses var. Toledo'nun sesi olarak da bilinen Ana Alcaide bizlerle olacak. Ana Alcaide aynı zamanda biyoloji ve müzik eğitimi almış bir ses koleksiyoncusu. Onun sanatını İber Yarımadası'nın kadim seferat mirasında, İsveç'in geleneksel enstrüman malı nikel harpa yani anahtarı keman olarak deniliyor, buluşturan eşsiz bir senteze ulaştığını da görüyoruz sanatçının. Alcaide bu enstrümanın o puslu ve derin tanısını İspanya'nın güneşli ama hüzünlü tarihiyle öyle bir harmanlıyor ki gerçekten çok güzel bir eserler ya da şarkılar çıkarıyor ortaya. Dinleyeceğimiz şarkısı El Pozo Amargo, Acı Kuyu olarak çevriliyor. Bizi Toledo'nun en ünlü ve en dokunaklı efsanelerden birine götürecek. Şarkı farklı inançlara sahip iki gencin imkansız aşkı ve bu aşkın sonunda genç kızın bu gözyaşlarıyla acılaştığına inanan o meşhur kuyunun hikayesini anlatıyor. Eser seferat kültürünün o kendine has dili onun Ladino ve arkaik İspanyolca tanılarını da barındırıyor. Dilin bu eski formu şarkıya sadece melodi değil aynı zamanda tarihsel bir tat da katıyor. O eski yaşanmışlıkları katıyor. Alcaide'nin o ipeksi vokali ve nikel parpanın o ağlamaklı sesi dinleyiciyi 15. yüzyılın o çok kültürlü ama çatışmalı atmosferine götürecek. El Pozo Amargo bir aşk hikayesinin ötesinde bir şehrin hafızasını, dinsel sınırları ve insanın en saf haliyle kurduğu o sarsılmaz bazım geliyor adeta. Şimdi Toledo'nun gölgeli sokaklarından süzülüp gelen masalsı bir hüzne sahip olan şarkıyla devam edeceğiz. Anal Alcaide söylüyor El Pozo Amargo sizlerle.

Paris denince, Paris'teki bir sanatçı denince akla gelen ilk sanatçılardan bir tanesi var sırada. Paris'in o puslu sabahlarından yükselen, aşkın ve özlemin en saf haline, yani şehrin kalbine gideceğiz. Karşımıza sesiyle kocaman bir dünyayı sarmalayan, kaldırım serçesi lakabıyla bilinen Edith Piaf ve onunla özdeşleşen La Vie en Rose şarkısı var. Edith Piaf'ın hayatı aslında tam bir göçebe hikayesi gibi. Çoğunuz biliyorsunuzdur, Kaldırım Serçesi diye bir filmi de var zaten hayatını anlatan. Sokaklarda şarkı söyleyerek başlıyor. Her notasını hayatın tüm fırtınalarını taşıyan. Ama sonunda da sahnelerin zirvesine yerleşen bir sanatçı. 45 yılında savaşın karanlık gölgesinden yeni çıkmış bir dünyada. Kendi elleriyle kaleme alıyor bu şarkıyı. İnsanları yeniden sevmeyi ve hayatın gül rengi görmeyi fısıldıyor belki de bu şarkıda. Piaf bu sözleri yazdığında çevresindekiler pek şans tanımıyor ona. Ama o kalbinin sesini dinliyor ve bu eseri tüm dünyaya ezberletiyor. La Vie en Rose, gül rengi hayat, en zor anlarda bile insanın dünyasının aşkla nasıl değişebileceğine dair o inanılmaz inancı da özetliyor. Şarkının dili Fransızca, zaten o karakteristik vurguları, Piaf'ın o kendine has, titrek ama içten gelen o güçlü sesiyle birleşince ortaya adeta bir Paris tablosu çıkıyor. Dinlerken kendinizi bir andan Sen Nehri kıyısında ya da eski bir radyoda yükselen tanıdık ezginin peşinde bulabiliyorsunuz. Şimdi bizi o eski Paris sokaklarına götüren, hem aşkın o iyileştirici gücüyle de sarmalayan ses, Edith Piaf söylüyor La Vie en Rose.

Bugün de Göçebe Özgüler'in son şarkısına geldik. Bir tarafta Arjantino buğulu toprak kokan sesi, haksızlığa karşı duran La Negra'sı Mercedes Sosa, diğer tarafta ise operayı sokağa indiren, gülüşüyle bile odayı aydınlatan dev tenor Luciana Pavarotti var. Bu iki isim yan yana geldiğinde de aslında sadece iki şarkı değil, iki farklı dünyayı, iki farklı acıyı ve umudu dinlemiş oluyorsunuz. Dinleteceğim şarkı bir konser kaydı. Birlikte söyledikleri bir konser kaydı. Söyleyecekleri şarkı ise meşhur Karasu. Hikayesi de en az eskisi kadar dokunaklı. Luciano Dalla, büyük tenor Enrico Caruso'nun hayatının son günlerini geçirdiği otel odasına gidiyor. Orada piyano başında oturuyor ve Caruso'nun son anlarını denize bakarak hissettiği o devasa aşkı notalara döküyor. Sosa o derin halkın içinden gelen sesiyle başladı. Sanki bir ağıt yakıyor gibi hissettiriyor insana. Sonra Pavarotti giriyor devreye. O da İtalyan zarafetiyle gökyüzüne bir kapı açıyor adeta. Diller farklı, coğrafyalar uzak, müziğin tarzı farklı ama hissedilen tutku, o duygu çok tanıdık geliyor. Mercedes Sosa ve Luciana Pavarotti'den geliyor. O unutulmaz Caruso performansı sizlerle. Evet sevgili Venkato dinleyicileri, bugün de Göçebe Ezgiler'in sonuna geldik. Hafta yine farklı diller, kültürlerle, şarkılarla, hikayelerle sizlerle oluncaya dek hoşçakalın diyorum.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında yudum ayçiçek yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Zeki lüks baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Alomatik beyaz ve renkliler 10 kilogram 399 lira 90 kuruş. ABC soft yumuşatıcı 5 litre çeşitlere 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProEase ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz.

aç ki düz, hiç kimsemizin ikinesin. Yağmurlu bir ağaç ki düz, bak hiç kimsemizin ikinesin.

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin, ne çok çığlıkların silemediği zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin, uykumun arasında çağırdığım ki nesin, uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesi şeyimsin.